yezo tukwatira ekisaawa mu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa yezo tukwatira ekisaawa mu n'ensi yonna. Ayi Katonda omuteefirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatira ekisaawa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatira ekisaawa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisaawa mu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Omutima gwayoza omutuku vuddala.
1: Otusaasire.
0: Omutima gwabikira Maria okutaliiko kamogo.
1: Otusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Otusaabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu.
1: Mutusaabire.
0: Yohana Batista omutuukirivu.
1: Otusaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Mutusaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.